Zichuan. Yezi. Dar bütün çivaşlaşı. Abi şimdi hafifler büyük kitap.